0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
2: Radyo Turkuaz.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 12 Eylül 2010 yılında anayasa değişikliğiyle ilgili olarak 2010 Türkiye Anayasa Değişikliği referandumu yapıldı. Sandıkta sonuç olarak evet kararı çıktı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Rakı Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Çin Gümrükler Genel İdaresi Denetim ve İç Denetim Dairesi Başkanı Zhang Geping'in gerçekleştirdiği görüşmede, taraflar, gümrük alanındaki karşılıklı işbirliğini güçlendirme yönündeki ortak iradeyi teyit etti. Ticaret Bakanlığı'nın en sosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı. Geping'in, akıllı gümrükler hususunda işbirliği talebini ilettiği ifade edilen paylaşımda, Uçarmak'ın ise, ikili ticari ilişkilerin kazan-kazan anlayışı doğrultusunda dengeli ve sürdürülebilir şekilde geliştirilebilmesinin önemine işaret ettiği bildirildi.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

0: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi, egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 12 Eylül 2010 yılında anayasa değişikliği ile ilgili olarak 2010 Türkiye Anayasa Değişikliği referandumu yapıldı. Sandıkta sonuç olarak evet kararı çıktı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Radyo Turkuaz.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo Turkuaz.

0: ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Avrupa Merkez Bankası, Orta Doğu kaynaklı enflasyon şokuna karşı faiz artışına devam etti. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi, Berlin'de gerçekleştirdiği Eylül ayı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, faiz artırım döngüsünü sürdüreceği sinyalini verdi. Bankadan yapılan açıklamada, en önemli para politikası göstergesi kabul edilen mevduat faizinin %2,25'ten %2,50'ye yükseltildiği bildirildi. Refinansman faizinin %2,65'e, marjinal fonlama faizinin de %2,90 seviyesine çıkarıldığı belirtilen açıklamada, yeni faiz oranlarının 16 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Burası
4: Radyo Turkuaz.
3: Hayat burada.

0: gibi değil.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 12 Eylül 2010 yılında anayasa değişikliği ile ilgili olarak 2010 Türkiye Anayasa Değişikliği referandumu yapıldı. Sandıkta sonuç olarak evet kararı çıktı.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yılın 8 ayında toplam yük elleçleme miktarının 369 milyon 798 bin 698 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıvı dökme yük elleçleme miktarı 112 milyon 660 bin ton oldu. Genel kargo elleçleme miktarı 45 milyon 260 bin ton olarak kaydedildi. Konteyner elleçleme miktarı 98 milyon 760 bin ton olarak gerçekleşti. Limanlarımızı güçlendirmeye, deniz ticaretimizin kapasitesini artırmaya ve Türkiye'nin üretim ve ihracatına katkı sunmaya devam ediyoruz, dedi.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hız

0: Servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15

0: 5000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: Sen nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Bir reklam. Radyo Turkuaz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo Turkuaz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Benivedi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0 481. Benivedi Göz.

0: indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 12 Eylül 2010 yılında anayasa değişikliği ile ilgili olarak 2010 Türkiye Anayasa Değişikliği referandumu yapıldı. Sandıkta sonuç olarak evet kararı çıktı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Burası iyi müziğin adresi. Radyo Turkuaz.
7: Çabaladım bir yere varmadı. Gördüm ki

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkü Boğaz'dan herkese mutlu ve huzurlu hafta sonları sevgili dinleyenler. Hafta başladı ve bitti. Peki geriye neler kaldı? Haftanın en çok konuşulanları, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ve birçok ilimizde önemli olayları, kaçırmamanız gereken etkinlikleri, yeni filmleri, haftanın şarkılarını, sosyal medyanın gündemi, hafta sonuna dair bilmeniz gereken ne varsa hafta sonu frekansında sevgili dinleyenler. Cumartesi gününün en güzel eşlikçisiyle ben Uğur karşınızdayım. Haftanın Radyo Turkuaz'da ritmini yakalayacağız. Yani hafta sonuna da bizden başlamanızı sağlayacağız aslında. Ben hazırım, şayet sizler de hazırsanız. Hadi bakalım, hafta sonu frekansı başlasın ve her biriniz hoş gelin.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. Radyo Turkuaz.

Bir hafta daha geride kaldı. Şehrin sesleri, haftanın hikayeleri, kültür sanat dünyasından seçtiklerimiz. Yeni keşifler ve herkesin konuştuğu konular. İşte cumartesi gününü sadece dinlemeyin sevgili dinleyenler. Haftanın izini sürün diye hafta sonu frekansı ben Uğur'la bundan sonra her cumartesi 11 ile 14 arası Radyo Türkubaz'da. Haftanın özeti, hafta sonunun rotası. Bu programda başlıyor. Bu hafta neler oldu? Ne konuşuldu, neler dinlendi, neler izlendi? İşte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ve daha birçok ilimizde hafta sonu nerede, ne var? İşte bütün bu soruların sevgili dinleyenler hepsi tek bir frekansta buluşuyor. Radyo Türkubaz'da ben Uğur'la hafta sonu frekansında buluşuyor. Cumartesi 11'den 14'e haftanın ritmini birlikte yakalıyoruz.

0: okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World Puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World Puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Okul zili çalmadan Diyarda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Note okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.

0: yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Reklam. Radyo Turkuaz.

Radyo Türkubaz'da sürprizler bitmiyor sevgili dinleyenler. Bu seferki sürprizlerimiz ise hafta sonu yayınlarımız. Evet, sevdiğiniz sesler hafta içi olduğu gibi hafta sonu da bundan sonra sizlerle Radyo Türkubaz'da olacak. Ben Uğur, cumartesileri hafta sonu frekansı programıyla 11'den 14'e sizlerle birlikte olacağım. Şöyle programımıza ilk gelen mesajlar kimlerdenmiş bir baktığımızda. İskenderun'da Nuray bizleri dinliyor şu an. Evim doldu resmen. Günaydın Uğur. Hafta sonu ıssız kalıyordum. Çok seviyorum sizi diyor Nuray. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin aramıza. Ve yine Selime de bizleri dinliyor şu an. Sesinizi cumartesi duymak güzel. İyi yayınlar dedi ve o da cevizli erik reçeli yaparken dinliyormuş. Oo, canımız çekti şimdi. Eline emeğine sağlık. Afiyet olsun şimdiden de. Jale Sakarya da bizleri dinliyor. Uğur hoş geldin. Nasıl mutlu oldum sesini duyunca. Çok iyi olmuş çünkü ben sürekli Radyo Türkubaz'ı dinliyorum ve cumartesi pazar günleri de inanın ki çok sıkılıyordum. Hoş geldin aramıza. Günaydın. Çok sevgili arkadaşım Sevim. O da şu an Antalya'da bizleri dinliyor. O da aynı şekilde ben her zaman Radyo Türkubaz'ı dinliyordum. Cumartesi de seninleyiz diye mesajıyla aramızda. Çok teşekkür ederim canım arkadaşım. Hoş geldiniz aramıza. Radyo Türkubaz'da hafta sonu frekansının en renkli kısmı sizin mesajlarınız sevgili dinleyenler. Aramıza katılmak isterseniz 505-188-30-0 mesaj hattımız olduğunu paylaşalım.

0: Sinden hani şimşekler çakar peşinden, işte öyle bir şey. Hani bir yağmur yerde.
1: Geçmişten günümüze en sevilen şarkıları dinlerken haftanın öne çıkan gelişmelerini de sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz ki yeni eğitim öğretim dönemi başlamak üzere. Hatta bazı öğrencilerimiz okula yeni başlayanlar için başladı bile. Buna dair önemli gelişmeler de var. İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2000 lira kantin yardımı verilecek sevgili dinleyenler. Her ay 2000 lira yüklenen kartlar yalnızca okul kantinlerinde kullanılacak. İstanbul Valiliği'nin gönülden bir öğün projesi Fatih'teki okulda tanıtıldı. Vali Davut Gül yaptığı konuşmada gönülden bir öğün projesinin ihtiyaç sahibi öğrencilerin okul ortamında beslenmelerine destek olmayı ve eğitim imkanlarından eşit şekilde yararlanmalarını sağlamaya amaçladıklarını söyledi. Projenin kantin kart olarak da adlandırıldığını belirten Vali Gül, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere kart verildiğini ifade etti.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
5: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
6: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
7: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
8: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 12 Eylül 2010 yılında anayasa değişikliği ile ilgili olarak 2010 Türkiye Anayasa Değişikliği referandumu yapıldı. Sandıkta sonuç olarak evet kararı çıktı. Güzellikler
8: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
10: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
11: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yılın 8 ayında toplam yük elleçleme miktarının 369 milyon 798 bin 698 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıvı dökme yük elleçleme miktarı 112 milyon 660 bin ton oldu. Genel kargo

0: elleçleme miktarı 45 milyon 260 bin ton olarak kaydedildi. Konteyner elleçleme miktarı 98 milyon 760 bin ton olarak gerçekleşti. Limanlarımızı güçlendirmeye, deniz ticaretimizin kapasitesini artırmaya ve Türkiye'nin üretim ve ihracatına katkı sunmaya devam ediyoruz, dedi.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müzik.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la. Geçmişten günümüze en sevilen şarkıları dinlerken, haftanın gündemini de takip ederken, hafta sonu frekansı programımızda sevgili dinleyenler, ilk saatimizi yavaş yavaş geriye doğru uğurluyoruz. Geçtiğimiz haftanın en önemli başlıklarından biri hiç kuşkusuz A Milli Kadın Voleybol takımımızın başarısıydı sevgili dinleyenler. Filenin Sultanları 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde dünya sıralamasında bir numarada olan İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Bu başarı yalnızca kazanılan bir final maçından veya kupadan ibaret değil. Çünkü sahaya çıkan her başarılı kadın sporcu tribünde veya ekran başında kendisini izleyen başka bir çocuğa şu cümleyi kurdurabiliyor sevgili dinleyenler. Ben de yapabilirim. Bazen sporun en büyük kazanımı madalyadan da büyük oluyor çünkü. Tebrikler Filenin Sultanları. Darısı bir sonraki olimpiyat şampiyonluğuna inşallah.

Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Uğur'la hafta sonu frekansı programı sevgili dinleyenler. Bundan sonra her cumartesi 11'den 14'e sizlerle olduğunu yeni saatimize başlarken de haber vermiş olalım. Peki bu saatimize başlarken kimler bizlerle bu anı paylaşıyor? Şöyle bir baktığımda Instagram'dan gelen mesajlar da var. Nuray bizleri dinliyormuş. Hoş geldin aramıza. Çok güzel bir sürpriz oldu diyor. Nihal, teşekkür ederim iyi yayınlar dileklerin için. Hafta sonu şenliği diyelim demiş Tuğba da. Yüreğine sağlık. Hoş geldin aramıza. Zühre de Almanya'da şu an bizlerle. İlda Muğla Datça'da şu an bizleri konuk ediyor. Bahar bizlerle. Hediye hoş geldin. Evet, hafta sonu da artık sizlerleyim. Serap da İzmir'de bize ortak olan dinleyicilerimizden. Nide'de Nagihan bizlere ortak olan dinleyicilerimizden. Aysun günaydın. Mesaj attığımız üzerinden Hatice de Eskişehir'de şu an bizlerle beraber. Bugünkü mutluluk sebebim sen oldun demiş. Şahane. Daim olsun mutluluğumuz. Kahramanmaraş'tan selamlarıyla Elif hoş geldin aramıza. Tufan Yetkin bizleri dinleyen dinleyicilerimizden. Tufan yüreğine sağlık. Özlem Yılmaz da bize eşlik ediyor. Evet, bundan sonra cumartesi 11'den 14'e beraberiz. Nilay da şu an çilekli reçeller turkuazla daha lezzetli oluyor demiş. Ne mutlu bize ki bu güzel mesajlarınızla hem bu işi hem de Radyo Turkuaz'ı çok daha seviyorum. İyi ki varsınız. Hep de olun tabii ki.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
4: BBVA. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
5: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: binlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Reklam. İstanbul, en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: yalan.
1: İstedim ama yapamadım, üstüne gül koklayamadım. Denedim ama olmadı, kimseleri derine koyamadım. Sen başka.

0: defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shop&fly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
2: Sen neymişsin Shop&Fly?
3: Aklınızdan geçen şarkıyı çalan radyo.

yaz sıcaklarına veda ediyor yavaş yavaş artık. Önümüzdeki hafta hava şartlarının yurt genelinde değişmesi bekleniyor. İstanbul'da sonbahara geçiş içinse günler artık kendini daha çok hissettirmeye başladı. Her ne kadar Eylül ayına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları gün içinde artıp akşam saatlerinde hissedilir seviyede düşse de akşamları serin hava üşütmeye başladı. Gündüz saatlerinde yaz sıcağı da etkili olmaya devam ediyor. Ancak önümüzdeki hafta hava şartlarının değişmesi bekleniyor sevgili dinleyenler. Tüm yurdumuzda aynı zamanda. Artık sonbahara dönüş yapacağız haliyle tabii ki. Uzun kollulara daha fazla ihtiyacımız olacak yani. Yağmurların da etkili olduğu günler olacak. Hava sıcaklıkları 21-22 dereceye kadar gerileyecek sevgili dinleyenler. Cumartesimiz sıcak, pazar günü yağmur ihtimali var yurt genelinde. Ama siz yine de bulunduğunuz il ve ilçenin anlık da hava durumunu takip etmeyi ve ona göre de tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

0: okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye Onvo'dan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma.
6: Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: Reklam. Turkuaz Nostalji.

0: boş gelir. Her seferinde canım yana, aşklara.
1: Hafta sonu frekansında yaşamdan, sağlıktan, gündemden, spordan, dünyadan, yani her alandan konumuz var sevgili dinleyenler, konuşacak. Mesela yumurtanın üzerindeki kodları hiç dikkat edip baktınız, incelediniz mi? Yumurta kabuğundaki kodun ilk rakamı yetiştirme metodunu da ifade ediyormuş. Kod içerisinde bulunan TR Türkiye'yi tabii ki. Devamındaki bilgilerse üretim yapılan işletme ve kümese ilişkin kayıtları gösteriyor. Bilmiyorum daha önce dikkat ettiniz mi? Ne yalan söyleyeyim, ben ilk defa bu haber sonrası dikkat etmeye başladım. Mesela kodun başında sıfır bulunması yumurtanın organik yetiştiricilik yöntemiyle üretildiğini ifade ediyormuş. Bir kodlu yumurtalar serbest gezen tavuklar. Açık dolaşıma erişimi bulunan tavuklardan elde edilen üretim sistemini ifade ediyormuş. İki kodlu yumurta ne demek peki? Yumurtanın kümeste kafessiz yetiştirilen tavuklardan elde edildiğini gösteriyor. Yani bu sistemde tavuklar iki kodlu yumurtalarda kapalı kümes içerisinde hareket edebiliyor. Ama bir nolu üretim sistemindeki gibi açık alana erişim şartı yokmuş. Üç kodlu yumurtalarda ise kafes sisteminden geliyor yine. Bu üretim yöntemi yüksek miktarda üretime imkan vermesi nedeniyle yumurta sektöründe kullanılan yöntemlerden biri. Üç kodlu yumurtalar. Şimdi artık yumurta alırken daha dikkat edeceksiniz.

0: Akıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Akıfbank daima seninle.
1: Bir reklam.
2: Radyo Turkuaz.

Saatlerimiz 12.46'yı gösterirken hafta sonu frekansı programında sevgili dinleyenler, bakalım kimler aramıza katıldı. Yeşim Aydın da bizleri dinliyor şu an. Iraz da Hatay'da bizlerle beraber. O da yine bizim mutluluğumuza ortak olanlardan. Gülsüm'le Kırıkkale'de olduğumuzu görüyorum. O da şu an piknik alanında bizleri dinliyormuş. Oo, şahane. O zaman piknik alanında sesimizin ulaştığı kim varsa Kırıkkale'de şu an herkese sevgiler, selamlar olsun. Keyfiniz daim olsun. Eskişehir'den Güven, iyi çalışmalar mesajıyla hafta sonlarımızda artık sıkıcı geçmeyecek. İyi ki varsınız diyor. Asıl sizler iyi ki varsınız. Çok mutlu oldum Güven, teşekkür ederim. Hasan da şu an Büyükada'da bizleri dinliyor. İnanın ki cumartesi pazar siz yayıncılar olmadığı için çok zor geçiyordu. Sesinizi duyunca çok sevindim demiş. Allah'ım. Ama çok mutlu oluyorum bu güzel sözleriniz için. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Ne hoş bir sürpriz oldu diyerek salça yaparken Pınar da bizleri dinliyor. Emeğinize sağlık. Kolay gelsin. Hadi bir de Zonguldak'a gidelim. Oradan kucak dolusu selamlarıyla Aygül de bizlere eşlik ediyor. Bundan sonra hafta sonları da artık beraberiz sevgili dinleyenler. Radyo Turkuaz'ın programcıları artık cumartesi ve pazar sizlerle olacaklar sevgili dinleyenler. Ben cumartesinize eşlik edeceğim. 11'den 14'e kadar. Mesaj attığımızı hatırlatalım. 505 188 30 çift 0.

okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: Opel.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
6: imhatlılık getir. Reklam. Bu frekansta hayat var,

Hafta sonu frekansı şiirsiz olur mu hiç? Tabii ki olmaz. Hadi o zaman. Cumartesi şiiri diyelim. Ben yoruldum sana şiirler yazmaktan. Sen şiir olmaktan yorulmadın mı? Gecenin bu vakti nereden çıktı gülüşün? Bu aydınlığına karanlık mı dayanır? Hemen sabah olur, güneş uyanır. Esirgeme kokunu bahardan. Senin kokun yayılsın her daldan. Taşıma bu yorgun argın kışlar üstünde. Bir ben bileyim isterim bembeyaz güzelliğini. Kelimelerse en güzel kelimeler sende. Henüz söylenmemiş olsalar bile. Sen en güzel kelimelerimsin. İnsanlar olur da seni merak ederse, henüz yazamadığım en güzel şiirimsin. Bunu bilmesen de, sen de en az ben kadar bensin. Ben yoruldum sana şiirler yazmaktan. Sen şiir olmaktan yorulmadın mı?

0: arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.

Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Yan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Radyo Turkuaz.

Radyo Türk'ü Vaz'dasınız. Ben Uğur'la hafta sonu frekansının 3. saatinden de merhabalar sevgili dinleyenler. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Bakalım kimler onlar? Nebahat mesela şu an Deniz'de bizlerle. Alev şu an bizleri dinliyormuş. Bundan sonra hafta sonumuza da eşlik edecek olmanız dinleyicilerinizi çok mutlu etti diyor. Bu mutluluğumuz daim olsun o halde. Gebze'de Sabahat de aramıza katıldı. Sen de hoş geldin. Canan'a ulaşıyor sesim. Seni hafta sonunda dinlemek güzel oldu diyerek aramızda. Ne mutlu bana, ne mutlu bize. Hafta sonumuz renklendi sizinle diyerek Yağmur da bizimle birlikteymiş. Çok teşekkür ederim. Hadi bir de İzmir'e gidelim. İzmir'de de Yeşim'le bu anı paylaşıyoruz. Hafta sonunda yalnız bırakmadınız ya, o kadar çok sevindim ki diyor. Şey diyormuşum, bilseydik daha önce gelirdik. İyi ki varsınız. Tekrar hatırlatalım sevgili dinleyenler. Hafta sonu frekans programıyla bundan sonra cumartesileri de beraberiz saat 11'den 14'e kadar. Mesaj hattımızda 505 188 30 0.

0: okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konularından biri de toplu konut idaresinin İstanbul'un iki yakasında da uygun fiyatlarla kirayı vereceği sosyal konutların başvuru şartları ve özellikleriydi sevgili dinleyenler. Önümüzdeki pazartesi yani 14 Eylül günü başlayacak başvurular öncesinde konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, evlerin piyasa raiçlerinin çok altında miktarlarda kirayı verileceğini duyurdu. 10.000 TL 1 artı 1 konutların aylık kirası, 2 artı 1'ler 12, 3 artı 1'lerin kirası 15.000 ve 4 artı 1'lerin kirası ise 18.000 TL olarak açıklandı sevgili dinleyenler. Kiraya verilecek 15.000 evin de yer alacağı ilçelerse yine TOKİ'nin sitesinde paylaşıldı. Peki başvuru koşulları neler? Kiralık sosyal konutlara başvurabilmek için evli olma şartı aranıyor. Buna ek olarak başvurucunun eşiyle birlikte aylık hane gelirinin 100.000 TL altında olması da bir diğer şart. Son bir yıldır İstanbul'da ikamet ediyor olmak ve aynı zamanda da üzerine kayıtlı bir ev olmama şartı da diğer aranan şartlarda. Bu şu an için İstanbul'da başladı ama yetkililerden edindiğimiz bilgilere göre diğer illerimizde de bunun hazırlıkları yapılıyormuş. Onu da yine oldukça sizlerle paylaşacağız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus Seyahat Programı ile yapacakları

0: paketi, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: adam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz'da saatlerimiz 13.37'yi gösterirken bu anımıza ortak olanlar arasında kimler varmış diye baktığımda Instagram'dan gelen mesajlar da var sevgili dinleyenler. Hafta sonu için çok güzel bir sürpriz oldu diyerek Yusuf aramızdaymış. Senem İskenderun da bize ortak oluyor. Merve'ye ulaşıyor sesimiz. Semra da şu an bizlerle beraber olan dinleyicilerimizden. Hafta sonumuza hoş geldiniz diyerek o da bize ortak oldu. Leyla da İstanbul'da hafta sonumuza ortak olan dinleyicilerimizden. Memleketim Şirin Kırşehir'den Ayla da bizlerle beraber. Nazar da Adana'da bizlerle. Çocuk odasındaydım. Mutfaktan ses geliyor. Allah Allah dedim. Galip'ten ses mi duyuyorum diye düşünürken bir baktım sizsiniz. Hoş geldiniz diyor. Çok teşekkür ederim. Hoş buldum. Bu arada Nazar'ın eşinin bugün doğum günüymüş. Doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, çok güzel bir yeni yaşı olsun. İncelova'dayız. Nuran orada bizlerle beraberdi. Şekibe'ye ulaşıyordu sesim. Ankara'dan aramızdaydı. Ve şiirin başkenti Kahramanmaraş'ta Serkan da bizlerle. Senin sesini bugün radyoda duymak şaşırttı demiş. Şaşırtmayı severiz. O güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Hepinize tek tek iyi ki varsınız. İyi.

0: defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanya

üzülmekten falan da böyle çok daha kötü bir şey bence. Yani çok ayrı bir olgu kırgınlık. Karşındaki hissetmez kırıldığını bazen, bilir misiniz? Yani karşındaki anlamaz. Ama senin yüreğin eskisi gibi bakmaz ona işte. Bakamaz. O yüzden sevgili dinleyenler, kırmayın kimseyi. Tabii siz de kırılmayın.

0: pahalıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: Adan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internet...

0: Natufbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 12 Eylül 2010 yılında anayasa değişikliği ile ilgili olarak 2010 Türkiye Anayasa Değişikliği referandumu yapıldı. Sandıkta sonuç olarak evet kararı çıktı.
0: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
3: Radyo Turkuaz.

Ve 3 saatlik hafta sonu yolculuğumuzun sonuna geldik sevgili dinleyenler. Geçtiğimiz haftanın konuştuklarını konuştuk. Yeni şeyler keşfettik belki. İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e ve birçok ilimize dair şöyle bir göz attık. Çokça müzik dinledik, bazen güldük, bazen hayatın içinden konuştuk. Belki bugün yapacağınız planlardan birinin fikri de burada doğdu. Belli mi olur? Belki de sadece güzel bir cumartesi sabahına eşlik ettik. Ama unutmayın, bir hafta sonra yine burada, aynı frekansta buluşacağız. Benimle bu güzel 3 saati paylaştığınız için çok teşekkür ederim sevgili dinleyenler. Cumartesiniz güzel geçsin. Hafta sonu frekansı şimdilik sona eriyor. Ama gelecek hafta yeniden saatler sabah 11 gösterdiğinde kavuşmak üzere.

ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi.

0: İlk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix Öğrenci'de. Öğrenciysen sen de hemen İdefix Öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Sen için rahat yediye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
4: selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: Piraye.
1: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
1: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Radyo Turkuaz.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Bitmeyenler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte karar.

0: Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 12 Eylül 2010 yılında anayasa değişikliği ile ilgili olarak 2010 Türkiye Anayasa Değişikliği referandumu yapıldı. Sandıkta sonuç olarak evet kararı çıktı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.

0: A'dan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın...

0: İhtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
1: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte.
2: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
6: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. Radyo Turkuaz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
5: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
6: maksimum. Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
9: Bankart, seni düşünür o.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Reklam. Her zaman, her yerde yanında.

0: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi, egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
1: Radyo Turkuaz.

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bir reklam. Radyo Turkuaz.

0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Reklam.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Kahve köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
7: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
8: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
9: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
10: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 12 Eylül 2010 yılında anayasa değişikliği ile ilgili olarak 2010 Türkiye Anayasa Değişikliği referandumu yapıldı. Sandıkta sonuç olarak evet kararı çıktı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Artık cumartesi pazar da bizleri seslerin duyacaksınız. Bence güzel bir karar. Kendi aramızda böyle bir karar verdik. Cumartesi günleri saat 16'dan itibaren ben Ayhan hop dedik. Ama hafta içinde yaptığımız şov gibi değil de böyle sakin sakin şarkılarla yol alacağız.

0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.

0: Sen nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
4: getir. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
6: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Avrupa Merkez Bankası, Orta Doğu kaynaklı enflasyon şokuna karşı faiz artışına devam etti. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi, Berlin'de gerçekleştirdiği Eylül ayı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, faiz artırım döngüsünü sürdüreceği sinyalini verdi. Bankadan yapılan açıklamada, en önemli para politikası göstergesi kabul edilen mevduat faizinin %2,25'ten %2,50'ye yükseltildiği bildirildi. Refinansman faizinin %2,65'e, marjinal fonlama faizinin de %2,90 seviyesine çıkarıldığı belirtilen açıklamada, yeni faiz oranlarının 16 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Cumartesi öğleden sonrası. Herkese selamlar İstanbul'dan. Yurt dışındaki dinleyicilerimize de kocaman bir merhaba yollayalım. Sizler nasılsınız? Her şey yolunda mı? Dostlar, açılışı yaptık. Saat 6'ya kadar ben buradayım. Bir reklam arası verelim. Sonrasında tekrar görüşelim.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

ettiği gösteriyor. Selamlarımı iletiyorum dostlar. Burası Radyo Turkuaz. Böyle güzel şarkılarla şu an yollardasınız ya. Sizlere küçük küçük eşlik edelim bakalım. Haydi. Şimdi Buray gelsin. Sonrasında tekrar görüşelim.

0: Leyla.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: geçmişten günümüze en sevilen şarkılar.
1: Cumartesi yolculuğunuza eşlik ediyorum. Tabii evlerinde olanlar da vardır. Radyo sevgisi başka bir şey ya. Televizyonlar kapatılıyor, radyolar açılıyor. Çıkan şarkılar, konuşan insanlar, o sihirli kutuda sizlerin hayallerinize gününüz ortak olmaya devam ediyoruz. Böyle bir günde, bu güzel cumartesi gününde anmadan geçmeyelim. Barış abiden de bir şarkı dinleyelim. Sonrasında bir reklam arası vereceğiz. Tekrar görüşeceğiz.

0: avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Radyo Turkuaz.
1: Radyo Turkuaz'ın en sevdiğimiz hali. Ben ne diyorum hafta içi yayınlarımda da. Hem geçmiş hem günümüz ama sevilen tarzda, farklı tarzlarda böyle illerdeki şarkılar. Bak cumartesi günde bu şarkı da çok güzel yakışır. Şu anda yollarda olanlar da büyük ihtimalle keyifle eşlik ederler. Haydi o zaman yolumuz açık olsun.

0: geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayız telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
2: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
3: Radyo Turkuaz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
3: maksimum. Kahve makinesinden köpek mamasına,

0: hemen cep telefonla. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo Turkuaz.
5: Ne varsa eskilerde var diyenler için tabii özel bir isimdir Ege. Bu yolculuğumuza da yakışır diye düşünüyorum. Karanlıktan aydınlığa, onun sevilen şarkılarından biri. Onu bir dinleyelim bakalım. Yollarda olanlara, evlerinde bulunanlara, yurt dışında dinleyenlere, herkese selam İstanbul'dan, Radyo Turkuaz'dan.

Dostlar, kısa bir aranın ardından yeni saate merhaba diyoruz. Aramıza yeni katılanlar varsa onlara da selamlar. Bu arada ricamızdır, sosyal medyadan da bizi takip edin lütfen. Radyo Turkuaz ve Hop Dedik Ayhan. Takiplerinizi bekliyoruz. Artık böyle cumartesi, pazar günleri de sesimiz duyulsun istedik. O yüzden ben bugün bu saatte yayındayım. Her cumartesi saat 16'da yayında olacağız. Şov yapmıyoruz ama şarkılarımız çok güzel bir şekilde sizlere eşlik edecek.

Radyo Turkuaz. Reklamları pas etmeden evvel bir de Ferhat Göçer yorumu alalım bakalım. Nasılsın Ankara? Başkentin, güzel başkentin. İzmir'im, güzel İzmir'im. Bursa'ya selam, Antalya'ya selam. Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Gaziantep, Elazığ. Biz birçok yerde yayındayız. Vakit oldukça il il sayıyoruz. İllerimize de selamlar gönderiyorum Radyo Turkuaz'dan.

Expertiz. Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe

0: Hacettepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslimi özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam. Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Şehirlerden haber veriyoruz ama şehirler arası yollarda da yoğun bir şekilde dinleniyoruz. Kim bilir nerede, hangi yolculuktasınız, yanınızda kimler var? Yalnız değilsiniz, bak ben yanınızdayım. Sadece hafta içi değil, artık hafta sonu da buradayız. Şahane.

0: Radyomuzda eksik etmeyiz. Kraliçeyi biz her zaman dinletiriz. Bu da güzel şarkılarından bir tanesiydi. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimize selamlar. Hanımlar, beyler, burası Radyo Turkuaz. Ben Ayhan. Cumartesileri de artık saat 16-18 arası benim sesimi duyacaksınız.
1: Radyo Turkuaz.

0: popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Benevidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Benevidi Göz.
2: En doğru frekanstasınız.

0: Her gün zaten yayındayım. Hop dedik şov. Cumartesileri de içimizden geçtiği gibi çalan şarkılara sizlerle beraber güzelce eşlik edelim istedik. Yayındayım.
1: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Formüle 1 hayranları benim gibi hayran mısınız bilmiyorum ama ben bayılıyorum. Şimdi İspanya'da koşuluyor. Sıralama turları devam ediyor bu arada. Onu söyleyelim. Yarın

0: Radyo Turkuaz. Reklam.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya, insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 12 Eylül 2010 yılında anayasa değişikliği ile ilgili olarak 2010 Türkiye Anayasa Değişikliği referandumu yapıldı. Sandıkta sonuç olarak evet kararı çıktı.
3: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Hafta sonunda sesimiz duyulsun. Hafta içi hop dedik show. Hop dedik, orası tamam. Ama cumartesileri de saat 4 ile 6 arası yine sesimi duyacaksınız. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Sizler Radyo Turkuaz'da kalmaya devam edin. Güzel bir akşam olsun.
1: Burası iyi müziğin adresi. Radyo Turkuaz.

0: kadınları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Efendim herkese merhaba. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat başlıyor. En sevdiğiniz şarkıları hafta sonu keyfimizde bir arada birlikte dinliyor olacağız. Bugün günlerden cumartesi. Cumartesi demek yemeğe gitmek, misafirliğe gitmek, misafir ağırlamak, kendinize vakit ayırmak, ayaklarınızı uzatmak. Hele ki yaz bitti, sonbahar geldi.

Ama yaz sıcaklıkları böyle yurdun genelinde devam ederken, akşamları perdelerimizi pencerelerimizi kapatmışken, huzur dolu bir sonbahara hazırlanırken cumartesilerimiz önemli. Önümüzdeki 3 saat beraberiz, ayrılmayın.

0: geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kızı da bari oynamayın şu telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
2: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'la.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Belki de uzun uzun yollardan dönüyorsunuz. Tatiller bitti, memleketten, yazlık yerlerden dönenler bizi dinliyor. Ya da gidiyorsunuz, Eylül'e bıraktığınız tatilleri, uzun uzun yollardasınız. Önümüzdeki saatleri çok sevdiğiniz geçmişten günümüze güncel şarkılarla da değerlendiriyor olacağız. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat Cumartesi kısmında bir aradayız. Ayrılmayın.

Hava sıcaklıkları bu hafta da iyi. Hafta sonu zaten cuma itibariyle de kontrol etmiştim. Bugün de bakıyorum, yine meteoroloji diyor ki günlük güneşli havalar devam ediyor yurdun genelinde. İyi değil, birazdan da bakarız. Hadi bir şarkı molası daha.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
3: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
3: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Yavaş yavaş ilk saatin sonlarına doğru yaklaşıyoruz tabii. Dinleyenler diyor ki Hilal ve Cumartesi. Evet, bundan sonra yeni sezonla beraber Cumartesi günleri 18'den sonra 21'e kadar önümüzdeki 3 saati birlikte geçiriyor olacağız. Şarkılar bize, ruhumuza hitap etsin istiyorum canım dinleyicilerim. Çok da özenerek seçtim bugünkü listemi. Birinci saatimizi bir birbirimize alışalım, bir Cumartesi keyfiyle geçirelim. İkinci saatte bakalım günün başlıklarında neler olacak. Ayrılmayın.

İkinci saatten herkese merhaba. Hilal Özgani ile Sosyal Hayatta. İkinci saat içerisinde dinleyeceğiniz muhteşem şarkıların yanına en iyilerini eklemeyi sürdüreceğiz. Hafta sonu keyfinize yine Sosyal Hayat'la, bu kez birazdan haber başlıklarımızı, yol durumlarımızı ekleyerek devam edeceğiz.

0: defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shop&fly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
2: Sen neymişsin Shop&Fly?
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

Yurdumun güzel insanları bugün yine beni duygulandırdı arkadaşlar. Eskişehir'de yolda bayrağını fark eden motosikletli aracını durdurarak bayrağı yerden alıyor ve olduğu yere göklere çıkarıyor. İşte benim yurdumun güzel insanları. O zaman büyük bir coşkuyla hep beraber ne mutlu Türk'üm.

0: geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
2: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
3: Bir reklam. Hilal Özgani ile sosyal hayat.

Özel yayınımız Sosyal Hayat tüm hızıyla sürüyor. turkuazradyolar.com'dan diğer radyolarımıza da ulaşabilirsiniz. Türk halk müziğinden yabancı müziğe en sevdiğiniz şarkı çeşitlerinin olduğu radyolar turkuazradyolar.com'da sakın kaçırmayın. Birazdan da haber başlıklarımıza bakacağız. O zaman bir şarkı molası daha.

Canım dinleyicilerim, yaz yavaş yavaş çekiliyor hayatımızdan. Akşamlar biraz daha erken kararıyor. Havada serin bir koku, gökyüzünde başka bir renk var artık. Sanki doğa bize sessizce her güzel şeyin bir sonu vardır diyor. Yazın telaşlı neşesinden sonbaharın sakinliğine geçiyoruz artık. Deniz kenarında uzayan günlerin, gece yarılarına kadar süren sohbetlerin, güneşin tenimizde bıraktığı sıcaklığın yerini hafif bir serinlik, yağmur kokusu ve daha dingin akşamlar alıyor. Ne huzurlu değil mi anlatırken? İnsanın içinde de garip bir hüzün bırakıyor bu geçiş. Çünkü bazı mevsimler sadece havayı değil, anılarımızı da değiştiriyor. Yaz boyunca yaşadığımız güzel anlar artık geride kalıyor ve hepimiz sonbahara hazırız.

ülkemizde de Ağustos'un sonu itibariyle Türkiye'nin dört bir yanında futbol seven bir ülkede hafta sonu denince de maç. Artık kadın erkek futbolla çok yakından ilgileniyor. Dün akşamki maçta Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti. Süper Lig çımızıyla devam ediyor. Fenerbahçe'de iç karışıklıklar oldu. Fenerbahçeli taraftarlar yine bir üzüldü, yine bir yükseldi. Ama bakalım Fenerbahçe için önümüzdeki günlerde en iyisi neyse o olsun. Çünkü son haberlere göre Aziz Yıldırım'la yapılan son görüşmede İsmail Kartal "ben de kalmak istiyorum" diyerek bir

0: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için Pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 12 Eylül 2010 yılında anayasa değişikliği ile ilgili olarak 2010 Türkiye Anayasa Değişikliği referandumu yapıldı. Sandıkta sonuç olarak evet kararı çıktı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Özgani ile Sosyal Hayat hafta sonu özel yayınımız devam ediyor. Her cumartesi 18-21 saatleri arasında bir arada olmayı sürdüreceğiz. Bundan böyle yeni sezon yayınlarımızda. Şimdi biraz yavaşlama zamanı mevsim olarak. Bir fincan kahve, camdan dışarı bakarken dalıp gitmek, sevdiğimiz insanlarla daha uzun sohbetler etmek ve geçmiş yazın güzel anılarını içimizde saklayıp sonbaharın getireceği yeni hikayelere sessizce hazırlanma zamanı. Hepimiz buna çok hazırız. Sanki bu yaz olmadı gibi. Genel olarak sosyal medyada dolaşan sohbetler hep böyle. Bu yaz olmadı, baştan alabilir miyiz? Evet, biz bu yazdan biraz sıkılmış, sonbahara çok daha iyi hazırlanmış olabiliriz. Ne dersiniz? Şarkılar da buna biraz eşlik etsin ve şahit olsun.

futbol severlere bu hafta sonu maçlarını hatırlatalım. Geçtiğimiz maçlar bugün 12 Eylül Cumartesi günü maçlarında Eyüpspor'la Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Saat 17'de Samsun Spor yine saat 17'nin maçıydı. Çorum Spor'la karşı karşıya geldi. Saat 20'de ise önümüzdeki yeni maçlardaysa Alanya Spor Göztepe'yi sahasında ağırlarken Konya Spor ise Trabzon Spor'la saat 20'de mücadelesine başlayacak. Artık geri sayımdayız diyebiliriz. Pazar günü maçlarını da birazdan yine hatırlayalım. Futbol severlere de mutlu bir akşam dileyelim.

yaşta olursak olsun içimizdeki çocuğun hiç büyümediğini hatırlayanlar, bunu benim gibi düşünenler var mı aranızda? Artık yetişkiniz. Çünkü bahaneler bulmayı ve şikayet etmeyi bırakmalıyız. Olduğumuz halimizi, çok sevdiğimizi ara ara gün içerisinde kendimize hatırlatmalıyız. Çünkü biz önemliyiz. Bizi mutsuz eden her şeyi hayatımızdan çıkartmalıyız. Bugün bunun sözünü verebiliriz böylesine güzel, havalı bir cumartesi gününde. Günün sonunda sağlıkta, evimizde kahvemizi içebiliyor muyuz ve buna şükredebiliyor muyuz? Ne mutlu bize.

Serkan'a. Buse'miz bizi yine İzmir'de dinliyor. İstanbul'dan Selim'e, Nursen, Zehra, hepinize selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Özellikle araçlarında dinleyenler çok yazmış. Umarım araba kullananlar değil de yan koltukta ya da arka koltukta oturanlar bize ulaşmıştır. Aman kurallara uyalım, uymayanları uyarmayalım. Kavgaya hiç gerek yok. Biz dikkat edelim, yolumuzda olalım ve dinlenmiş araç kullanmayı ihmal etmeyelim. İyi yolculuklar.

kişisel gelişim kitabında şöyle bir konudan bahsediyordu. Çok konuşmak, çok anlatmak, iyimizi kötümüzü herkesle paylaşmak çok iyi bir enerji değilmiş. Yani galiba hayatımı herkes bilsin modundan bilmesi gereken bilsin moduna güncellememiz gerek. Yani az konuşup çok da kendimizle paylaşmak daha iyisi gibi düşünülüyor uzmanlar tarafından. Buna ben de bireysel olarak kesinlikle katılıyorum.

cumartesi gününün vedasını yapalım. Pazar günü de bir ara verelim. Pazartesi günü de saat 12'den 14'e gönül dostumuz sonrasında Utku'muz öncesinde tekrar buluşalım. Sağlığımız yerinde olsun. Gerisi bir şekilde hallolur canım dinleyicilerim. Allah bizi kula muhtaç, merhametsize mecbur bırakmasın. Aminlerinizi duyar gibiyim. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir hafta sonu, çok iyi bir pazar günü geçirin. Hoşçakalın.

0: alışırım.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

yaşlarımı anlayamam. Günah değil mi, yazık değil mi, haksızlık değil mi?

Gece sadece günün bitişi değildir sevgili dostlar. İnsanın kendi içiyle, ertelediği cümleleriyle, yüzleşmekten kaçtığı anlarıyla ve anılarıyla baş başa kaldığı o büyük sessizliktir. Saatler 12'yi gösteriyor ve ruhumuzun en saklı köşelerine dokunan melodileri açıyoruz kapımızı. Bir hatıranın, kırık bir tebessümün ya da sönmeyen bir umudun peşindeyiz yine. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da, Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'da, gecenin tam kalbinde birlikteyiz. Saatlerimiz 2'yi gösterene kadar burada sizlerleyiz sevgili dostlar. Ve yine bir duyuru da yapmış olalım. Yarın itibariyle bundan sonra cumartesi pazar sizlerle birlikte olacağız. Yani yarın gece de saatler 12'yi gösterdiğinde sizlerle muhabbette olmuş olacağız. Onu da söylemiş, duyurmuş olalım. Sevgili dostlar, birbirinden güzel şarkılara kapılarımızı, yüreklerimizi açalım. Hadi buyursunlar.

sevgili dostlar, ilk şarkımıza kulak vermiş olduk. Ferhat Göçer'le başladık. Biri Bana Gelsin dedik. Şöyle hemen programımızın başında hatırlatalım bizlerle nasıl iletişim kuracağınızı. Radyo Turkuaz sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız yayın görsellerimize yorumlar yapabilirsiniz. Ya da Turkuaz Radyolar uygulamamızdan mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. Bunun da yanında 505-188-30-505-188-30-0 numaralı telefondan radyomuzun WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı, muhabbetinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi saatlerimiz 2'yi gösterene kadar buradayız sevgili dostlar. Bundan sonra pazar geceleri de yine birlikte olmaya başlıyoruz. Yarın itibariyle cumartesi ve pazar günleri Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'da saatler 12'yi gösterdiğinde buluşuyor ve saatler 2'yi gösterene kadar birbirinden kıymetli şarkılarla, şiirlerle geceye eşlik ediyoruz.

0: doyunsun gün yansın geceler.
1: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız sevgili dostlar. İki güzel şarkıyla başladık. Koray Avcı hoş geldin dedim. Mesajlarımız gelmeye başladı. Mesajlarımıza bakalım. Zeki'ye selamlamış, hoş geldin demiş. Güzel haber, yarın da sesinizi duyacağız demiş. Eyvallah, selamlar, muhabbetler olsun. Bir diğer mesajımıza bakalım. İyi yayınlar demiş. Biricik sevdam Abdullah Yılmaz. İyi olduğunu en derinden hissediyorum sevgilim. Yıldızlar bugün gözlerin kadar güzeller. Seni çok seviyorum. Sıradaki 3 şarkı bize gelsin eş ruhum demiş. Armağanımız olsun. Selamlar, muhabbetler. Asil ve Ahmet babacığım seni çok seviyoruz demişler. Seni çok özlüyoruz demişler. Vega da seni çok özlüyor diye de not etmişler. Sana kavuşmayı bekliyoruz. Her zaman kalbimizdesin diye bitirmişler mesajları. Allah kavuştursun diyelim inşallah. Cemile İzmir'den selamlamış. Her ne kadar sensizlik ve sessizlik can yaksa da umudum tam. Şafak 83 az kaldı. İnşallah sağlıkla kavuşacağız. Sıradaki şarkı kalbi hasretle ve sevdayla dolu olan tüm güzel yüreklere armağan ediyorum demiş. Allah kavuştursun diyelim biz de hasret dolu yüreklere. Bir diğer mesaj, sizi dinlemekten çok keyif alıyorum. Müzik ve sohbetin eşsiz birlikteliği beni mest ediyor. Hoş geldiniz Yakup Bey. Batman'dan selam ve saygılarımı sunuyorum demiş. Aydın Raman yazmış. Eyvallah. Selamlar, muhabbetler.

İzmir'den Çiğdem yazmış. Vay vay, kimler gelmiş diyor. Eyvallah, selamlar, hoş geldiniz diyerek de mesajı devam ettirmiş, sağ olsun. Sıradaki şarkılar da tüm sevip de kavuşması zor olan kişilere gelsin demiş. Eyvallah, zor aşklar zordur ama zorluğu da biraz böyle hani aşkın sanki farklı bir tat veriyor değil mi? Bilmiyorum ne dersiniz ama o yüreklere de selam olsun diyelim. Azra sesimize kulak veriyor. Selamlar, muhabbetler. Yine Osman yazmış. Babacığım seni çok seviyorum, özledim. Bunu iletir misiniz demiş bize. Eyvallah, ilettik. Hasretiniz dinsin, kavuşursunuz inşallah en kısa zamanda diyelim kardeşim. İyi geceler Bursa'dan Nursel demiş. Eyvallah, aşk tesadüfleri sever diyorum. Sıradaki şarkı Yarım Kalmış Aşklara Gelsin demiş.

Yani evet, tesadüflerle başlayan bir hikayede aşk gerçekten güzel olabiliyor diyebiliriz. Afrika Liberya'dan selamlar. Uykuya dalarken başucumda çalan radyoda sizi dinlemek ne güzel demiş Tamer İçöz. Eyvallah, selamlar bizden de.

Zerrin Özer bir gülü sevdim dedi. Devam ediyoruz sevgili dostlar. İzmir'den Sevgi yazmış, selamlamış, iyi yayınlar dilemiş. Cumartesi iple çeker olduk demiş. Eyvallah, selamlar, muhabbetler olsun. Çok çok teşekkürler. Ben de cumartesi iple çekiyorum sizlerle buluşmak için. Bundan sonra pazar gecelerinde buluşuyoruz, onu tekrar hatırlatmış olayım. Demiş ki nereye baktığınız o kadar önemli değil. Oraya baktığınız, nasıl baktığınız önemlidir. Çünkü hayat niyete göre şekillenir. Herkes hayata kendi yürek penceresinden bakar ve baktığı yerde olanı değil, sadece görmek istediğini görür. Mevlana'nın bir sözünü paylaşmış. Eyvallah, hakikaten öyle. Ne görmek istiyorsan, nereye bakarsan bak, o görmek istediğini görüyorsun. İyi bir şey bulmak, görmek istersen hayat sana o iyi şeyi hep gösterecektir.

0: seni. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatın, ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim.
1: Radyo Turkuaz. Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.

Seni anlatabilmek seni. İyi çocuklara, kahramanlara. Seni anlatabilmek seni. Namussuza, halden bilmeze, kahpe yalana. Ard arda kaç zemheri, kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu. Dışarıda gürül gürül akan bir dünya, bir ben uymadım, kaç leylim bahar. Hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım, bir o yana, bir bu yana. Seni bağırabilsem seni, dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana, okyanusun en ıssız dalgasına düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, yitirmiş öpücükleri, payı yok apansız inen akşamdan. Bir kadeh, bir cigara dalıp gidene, seni anlatabilsem seni. Yokluğun, yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum, üşüyorum, kapama gözlerini.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılardayız sevgili dostlar. Yaşar Aldanırım dedi. Yaşar'ın en sevdiğim şarkılarından biri diyebilirim. Birbirinden güzel şarkılarla devam ediyoruz. Saatler 2'yi gösterene kadar burada sizlerleyiz. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Bakalım İzmir'den Hanife Hakan Edinli'ye demiş ki seni çok seviyorum sevgilim, Allah'a emanet ol. Eyvallah, sevginiz muhabbetiniz daim olsun. Hatice yazmış, iyi yayınlar dilerim demiş ve eklemiş, yıllardır unuttuğum bir alışkanlığımı yeniden kazanmama vesile oldunuz. Uzun bir aradan sonra gece saatlerinde radyo dinleme sebebimsiniz demiş. Eyvallah, çok güzel bir şeye sebep olmuşuz. Her zaman dinlemenizi isteriz, bekleriz, muhabbete selamlar olsun diyelim. Supiye Mardin'den selamlamış, Şükür Kavuşturan abi nasılsın demiş ve okuduğumuz şiir için ağzına yüreğine sağlık, çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bir diğer mesaj yine Azra yazmış, çok güzel şiir okuyorsun, ağzına sağlık demiş. Eyvallah, selamlar, muhabbetler olsun, teşekkür ediyoruz. Esra yazmış, Eskişehir'den selam ve sevgiler demiş ve demiş ki kendinize zaman ayırın, bir şarkılık, bir şiirlik, bir çay içimlik, hayatı ciddiye alın, bir tebessümlük. Bir tebessüm kocaman bir mutluluktur demiş. Eyvallah, ne kadar güzel söylemiş. Nergis Kırşehir'den selamlıyor, onu da paylaşmış olduk ve bir güzel şarkıyla daha devam edelim. Muazzez Ersoy sizlerle.

Yüzüne bakınca içim tutuşur. İçime bir kızıl kor gelir gider. Geçtiğin sokaklar şavkınla ışır. Bastığın toprağa nur gelir gider. Helali hoş olsun gurur da naz da. Ne olur tebessüm etsen biraz da. Gülmesen gökyüzü aysız kalmaz da. Yüzün gibi mehtap zor gelir gider. Tarifin olmuyor ne kadar yazsam. Ellerim tutmuyor resmini çizsem. O güzel çehreni görmeyen ressam bilmez ki dünyaya kör gelir gider. Yeryüzü hiç afet görmedi sanma. Ey benim aklımı alan muamma. Her türlü felaket mümkündür ama sen gibi kıyamet bir gelir gider. Her türlü felaket mümkündür ama sen gibi kıyamet bir gelir gider.

Haddinden fazla sevenlere, çılgınca kıskananlara armağanımız olsun diyelim. Zeki Müren, kıskanırım seni ben dedi. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'da devam ediyoruz muhabbete. Birbirinden güzel şarkıları sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz saatleri ki gösterene kadar birlikteyiz sevgili dostlar. Mesajlarımız var. Supiye Mardin'den abi ağzına yüreğine sağlık. Çok güzel bir şiirdi demiş şiirimiz için. Eyvallah, selamlar muhabbet. Oktay yazmış İstanbul'dan, tüm Turkuaz ailesine sevgi ve selamlar demiş. Kıymetli eşim Zerrin Hanım'a başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Hafta başı kayınpederimi kaybettim demiş. Allah rahmet eylesin inşallah. Zerrin Hanım'a başsağlığı dileyelim biz de. Allah sabırlar versin, ferahlıklar versin diyelim. İşte hayat böyle. O yüzden yaşadığımız sürece, yaşadığımız her anı, her günü, her saati dolu dolu güzel güzel yaşamak lazım. Sevdiğimiz insanlara seni seviyorum demeyi ihmal etmemek lazım. Ve tabii bu da sadece aslında sözle de değil, değil mi? Seni seviyorum demek bir yaşam biçimi aslında. Yaşayarak onu söylemek en çok lazım. Ama tabii ki sözlerle de o sevgiyi süslemeden bırakmayın. Yavan kalmasın sevgimiz.

Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız. İkinci saatimizde devam ediyoruz sevgili dostlar. Saatler 2'yi gösterene kadar burada sizlerleyiz. Yeni mesajlarımız var bakalım. Bursa'dan Hatice yayınlar demiş. Sıradaki şarkıyı efsaneme armağan ediyorum demiş. Eyvallah. Selamlar Bursa'ya da. Supiye abi iyi ki varsın demiş. Eyvallah. İzmir'den Çiğdem demiş ki... Uyuyacağım, uyutmuyorsunuz. Yapılır mı bu kadar güzel liste? En sevdiklerimi dinliyorum demiş. Eyvallah, selamlar olsun. Sevgi yazmış İzmir'den. Diline yüreğine sağlık. Şarkı seçimleri muhteşem, şiirler muhteşem. Sizi dinlemek çok keyifli demiş. Eyvallah, ve eklemiş. Ne demiş üstad? Anlarsa uzağım yakınımdır. Anlamazsa yakınım uzağımdır. Ve sıradaki şarkıyı Merve'm için istiyorum demiş. Armağanımız olsun. Eyvallah, gönlünüze sağlık. Selamlar olsun. Yine İzmir'den Serap selamlamış. İyi yayınlar demiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, birbirinden güzel şarkılarla devam ediyoruz. Bir şiir isteğimiz var. Şiir isteklerine kabul demiştik daha önce. İlerleyen dakikalarda o istek şiiri de paylaşacağım. Şimdi Ajda Pekkan'a kulak verelim ve sen mutlu ol diyelim.

Buray bedduam yok dedi ama yani büyük bir beddua etti aslında. Bu şarkıyı dinlerken aslında hiç aklımda yoktu ama Cemal Serfi'nin bir şiiri aklıma geldi. Şimdi onu sizlerle paylaşacağım. Yani ortalama buna benzer bir mesajı olan şiir. Üstad Cemal Serfi şöyle söylüyor sevgili dostlar. Diyor ki, müptela olduğun tütün olayım. Dilerim mecbur ol aşk ateşime. Aklında fikrinde hep ben kalayım. Sen ki haciz koydun her hevesime. Muhtaç ol benim bir nefesime. Dostlarla sohbeti bensiz açama. Bir acı kahveyi bensiz içeme. Canından vazgeç de benden geçeme. Sen ki haciz koydun her hevesime. Muhtaç ol benim bir nefesime. Bir gece yanında olamayınca, dön ele dur beni alamayınca. Düşmanından dilen bulamayınca, sen ki haciz koydun her hevesime, muhtaç ol benim bir nefesime. Veda et en kutsal değerlerine, dumanım dert olsun ciğerlerine. Sağ salim çıkama seherlerine, sen ki haciz koydun her hevesime, muhtaç ol, muhtaç ol benim bir nefesime. İnim inim inle pençeme düşte, nefret et her nefes alışverişte. Lanetle an beni her öksürükte, sen ki haciz koydun her hevesime, muhtaç ol benim tek nefesime. Sen mi ışığımı çaldın gözümden, soluğun kesilsin benim yüzümden. Yatalak olsan da çıkma sözümden. Sen ki haciz koydun her hevesime, muhtaç ol benim bir nefesime. Çek beni içine hele hele çek. Çek benim zehrimi bile bile çek. Çek benim kahrımı çile çile çek. Sen ki haciz koydun her hevesime, muhtaç ol benim bir nefesime.

0: Turkuaz Radyolar mobil uygulaması yeni tasarımıyla sizlerle.
1: Turkuaz Radyolar.
0: Yüksek kalitede müzik yayını ve çok daha fazlası.
1: Turkuaz Radyolar.
0: Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını güncellemeyi unutmayın.

Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla. Adını yazıyorum bulduğum fırsatlarla. Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur, ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendinle. Çarpsan kara sevdayı en azından yüz binle. Nasıl bağlandığımı anlarsın kemendinle. Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle. Ama her defasında geri döndüm seninle. Hangi düğüm çözülür nazla, sitemle, kinle? Ne olur, ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Şaşırdım kaldım işte bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaresizim, çaremsin. Şaşırdım kaldım işte, bilmem.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız. Yavaş yavaş veda faslına doğru ilerliyor vaktimiz. Sevgili dostlar, Funda Arar bizlerleydi. Gerisi bende dedik. Sen sadece sev, gerisi bende. Devam ediyoruz birbirinden güzel şarkılarla elbette. Nergis selamlamış sıradaki şarkıyı. Kırşehir'den dinleyenlere armağan ediyorum demiş. Eyvallah, selamlar olsun Kırşehir'e. Sesimize kimler nereden kulak veriyorsa her birinize ayrı ayrı selamlar sevgili dostlar. Şöyle güzel bir Ferdi Baba şarkısı Zakkum yorumuyla Hatıran Yeter diyenlere gelsin.

Evet sevgili dostlar, hakikaten öyle. Değerini bilmek gerekir aşkın. Hayatın bütünüyle değerini bilmek lazım. Elimizde olanlara, sahip olduklarımıza kıymet vermek ve hakikaten değerini bilmek lazım. Değerini bilenlerden olmak ümidiyle diyelim ve tekrar hatırlatalım. Yarın gece yine saatler 12'yi gösterdiğinde sizlerle birlikte olacağız. Yine saatler 2'yi gösterene kadar zamansız şarkılar her cumartesi pazar sizlerle olacak artık. Tekrardan bunu da hatırlatmış olalım sevgili dostlar. Ve hep söylediğimizi, hep o temennimizi paylaştığımız gibi yine paylaşıp müsaade isteyelim. Sevgili dostlar, unutmayın, kimseler bilmez hangi gecenin ufkunda hangi gün vardır ve gecenin ufkundaki yeni gün hepiniz için, hepimiz için güzel olsun. Geceniz aşk olsun.

tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir açım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari...

0: unut.
1: Gece mesaisinde olanlar.
2: Gece mesaisinde olanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
2: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
2: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Geceden sabaha.
2: Geceden sabaha.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
2: Radyo Turkuaz'dayız.
3: Radyo Turkuaz.